meydana. Açtım moyeti 70 tane yan locada. Kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Enerji.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
1: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Yepyeni bir güzel sabahta, Perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün buradayız zaten, biliyorsunuz saatler 7'yi gösterdiğinde bu mikrofonun başında sizin en sevdiğiniz adam, sabahların efendisi. Perşembe gününü bulduk dinleyiciler. Zaman su gibi akıp geçiyor, her zaman söylüyorum bunu. Yaşlanıyoruz da giderek. Yani hayatı doya doya yaşamak lazım millet. Yapmak istediğiniz bir şeyler varsa yapmanız lazım. Zaman daralıyor. Evet. Yani mesela şu anda ne yapmak istiyorsunuz? Uyumak değil mi? Evet evet, ben de aynı şeyi istiyorum ya. Gördünüz mü? Ben de sizden biriyim arkadaşlar. Farklı biri değilim. Yani bir şovmen olduğum için, ne bileyim, birazcık bilinen bir insan olduğum için çok farklı değiliz. Siz ne yapıyorsanız ben de yapıyorum. Mesela yayına gelmeden önce tuvaletteydim ben. Anlatabildim mi? Yok birbirimizden farkımız. Ah. Ya bakın, ben bir dünya hayal ediyorum millet. Ve bu dünyada bütün dinleyicilerim kadın. Ve dinleyen erkeklerin kıskançlık enerjisini hissetmediğim o ideal dünyada, canımdan çok sevdiğim mavi gezegenimizin en zeki yaşam türüne hitap ettiğim o ideal dünyada. Şöyle şimdi beyler linç etmesin sabah sabah beni. Farklı zekalarımız var. Yani ben şahsen sabahların efendisi olarak bu farklı zekalardan kadınlarınkini beğeniyorum diye beni suçlayabilir misiniz? Ya değil mi? Şimdi kendime bir soru. Ha, neden? Çünkü kendi kendimi rahatsız etmeyi çok severim ben. Evet, kendime soru gelsin. Sabahların efendisi, söyle hayatım benim. Kadının fiziksel özelliklerini mi daha çok beğeniyorsun, zekasını mı? Tam şey değil mi? Böyle bir erkeği bitirmek için bir kadının sorabileceği sorulardan biri değil mi? Tam o zekayla yani. Ya bu yüzden beğeniyorum kadının zekasını zaten. Bu arada fiziksel olarak tabii. Ya. Evet, evet. Hadi ama inkar etmeyin. Zeka türünü beğeniyorum diye onu kullanıp hayatıma adapte edebiliyorum anlamına gelmiyor ki. Ya piramitlere bakar gibi hayranlıkla bakıyorum ben ya. O kadar. Vallahi bak, başka bir şey değil. Pekala. Radyo Enerji burası. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu burası. Ve bu gerçekten artık çok uzun süredir böyle. Belki de bir süre bu sloganı kullanmasak daha iyi olabilir mi? Ha? Yani 10 senedir en çok dinlenilen pop müzik radyosu, Türkçe pop müzik radyosu olarak kaldıktan sonra, yani 10 senelik evlilik gibi düşünün. Yani 500 bin defa seni seviyorum denmiş. E tamam, fikrimizi değiştirene kadar bir süre bunu söylemesek, yani bir nadas, bir dinlenme dönemi. Ha? Ha işte ben de bu yüzden yeni bir slogan belirledim. Bir kere yapılacak. Son uyarı. 10 senedir en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosuyuz. Bir değişiklik olana kadar bizden bu konuda bir daha haber alamayacaksınız. Slogana bak, manik depresif bir hamster tarafından yazılmış sanki. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajlarınıza aşırı ihtiyacımız var. Sabahların efendisinin Instagram hesabında direkt mesaj olarak bir günaydın da yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp üzerinden 0533 888 1010 bizim WhatsApp numaramız. Buradan da bir günaydın alırsak süper olur millet. Hadi bakalım, program başladı. Muhteşem bir program da sizi bekliyor. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Enerji. Sadece hit müzik. Kavun.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Milletim, nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyim. Hafta sonuna doğru koşar adım gidiyoruz. Yavaş yavaş planları hazırlamak lazım değil mi hafta sonu için? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Denize gitmekten başka hafta sonuyla alakalı enteresan bir şeyler varsa paylaşırım benimle. Bak yemin ediyorum gelirim ha. Aşırı değişikliğe ihtiyacım var. Güzel planlarınız varsa WhatsApp'tan bana ulaşın lütfen. Benim kayınpederim programlarımı dinliyor. Ya beni çok seviyor, ondan eminim. Benimle bir derdi yok görünürde ama eminim karım yanına gittiğinde yalnız kaldıklarında benim hakkımda bir iki çift laf ediyordu. Evet. Kızım mutlu musun sen? Yani kocan çok iyi bir insan. Adam gibi adam. Yalnız programlarını hiç dinledin mi? Yani bu kadar saçmalayan birinin içinde bir yerde çok saçma sapan bir insan olması lazım. Ya yoksa bunu yapması imkansız bir şey. Ya millet, aslında benimle birlikte yaşamak bitmeyen bir eğlence. Olmalı, karıma sorsanız ömür törpüsüyüm onun. Ya işte birlikte aynı hanenin içinde yaşamaya başladığınız zaman. Yani bak, birlikte yaşamaya başlamadan önce çok güzeldi her şey. Heyecanlı bekleyişler, öpüşmeler, koklaşmalar. Birlikte yaşamaya başladıktan sonra temizlik yapmaya başladık beraber. Ya bildiğin eldivenleri takıyorsun, bir temizlik şirketinden gelmiş iki eleman gibi evi temizliyorsun. Ha şimdi buraya kadar burada problem yok. Yani bunu çift olarak yapılan bir aktivite gibi görebilirsiniz. İşte şakalaşmalar, birbirinin gözüne temizlik spreyi sıkmalar filan, gülüşmeler filan. Ya sorun şu, temizlik... Karım ve benim için bambaşka sözlük anlamı taşıyor. Şimdi bakın, ben temizlik konusunda bulabileceğiniz en naif, en mütevazi, sıfır müşkülpesent, kaprissiz bir hal çocuğuyum. Diğer yanda canımdan çok sevdiğim karım, sanırsınız benimle evlenmeden önce prenses olarak yaşadığı sarayda merdiven trabzanlarını lollipop gibi yalayarak temizleyen hizmetlileri vardı da. Ay zaten şu... Hazır ıslak temizlik bezlerinden kullanıyoruz. Alıyorum bir tanesini. Klozeti komple pırıl pırıl temizliyorum. Ama beğenmiyor kadın bir türlü yaptığım işi. Böyle tuvalet mi temizlenir? Ne yapsaydım pardon ha? Sildikten sonra cilt bakımı, botoks ve yüz masajı mı yapsaydım klozete? Ne yapsaydım? Yani bak, mutlaka ve mutlaka... Mutlaka birlikte yaşamaya başlayın sevginize. Çok, çok ama çok eğlenceli bir şey. Ha bir de gerçekte... Kiminle birlikte olmak istediğinizi öğrenmeniz için müthiş bir ortam yaratmış oluyor. Gerçekten. Pekala. Günaydın mesajınızı bekliyoruz hala. Yine WhatsApp'tan olur ya da Instagram üzerinden Sabahların Efendisi'ne direkt bir günaydın mesajı olur. Hiç fark etmez. Bizi yalnız bırakmayın millet. Ricamız budur.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40.0 Zaya Coastal Club.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Selam millet. Şimdi Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin programının sunduğu saatler içerisinde bir yerdeyiz. Ben Kıbrıs'ta yaşayan bir TC vatandaşıyım. Yani kökenim orası. Dedem Kıbrıs'a geldiğinde yüksek elektrik mühendisi ve müthiş yeniliklere imza atmış bir bilim insanıydı. Onun bir oğlu oldu. O da ekonomi fakültesini bitirip satış ve pazarlama dehası oldu çıktı. İnanılmaz bir iş insanıydı. Sonra onun da bir oğlu oldu. Evet, şu anda onu dinliyorsunuz. Ya şu gen havuzundan, şu gen havuzu diye bir şey var. Yani ailenin, sülalenin gen havuzundan bir zerre akademik bir su damlası damlamaz mı suratına insanın ya? Ya ablam psikoloji uzmanı, kuzenlerim ya doktor ya profesör. En kötü ihtimalle aşırı zenginler. Yani anladın? Yani kaynağı mühim değil, adam kesmiyorlar neticede. Bir de cerrah kuzenim var, yasal olarak kesiyor. Yani cerrahlar, yani hepsini bir tutmak istemiyorum ama. Yani biliyorsunuz söylemiştim, vakti zamanında da leğen kemiğim 3 yerinden kırıldı ve ameliyat ettiler. 4 cerrah girmişti ameliyata. İşte önden ve arkadan 2 büyük kesikle yaptıkları bir ameliyattı. Tamam, başarılı geçti ve tekrar yürüyebiliyorum. Ama cerrahlar... Yani odak noktası sizi tamir etmek, yani o konu bu. Yani odak noktaları sadece sizi tamir etmek. Allah onlardan razı olsun, eyvallah. Ama ameliyat sonrası nekaatiniz onları zerre kadar ilgilendirmiyor. Biliyorsunuz değil mi? Yani bak, leğen kemiğini titanyum, platin ve demirle sabitledik. Ve şimdi... Şey diyor, karnındaki koca sezeryan kesiği ve popondaki 24 santim uzunluğunda 28 dikiş attığımız yarayla hayırlı nekaatler. Neyse, sonra ameliyat sonrası enfeksiyon oldu millet, ateşim çıktı. Cerrah geldi, hocam geldi, ne dedi biliyor musunuz? Ben ateşe inanmıyorum. Ölçmeyin ateşini hastanın, kuantum bilinci bu. Ölçmezsen ateş çıkmaz, ölçersen çıkar dedi ve gitti. Bu arada 39,5 derece ateşim var ha. Ama bir şey söyleyeceğim millet. Hemşireler var ya, onlar benim aşkım ya. Yollarına güller sermek, hayallerini gerçekleştirmek istiyorum. Maalesef çok fakirim ben. Hiçbir hayallerini gerçekleştiremiyorum. Sadece sevgi sözcükleri söyleyebiliyorum. Bakın, erkeği kadını, hemşirelerim efsaneydi. Hepsine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Hiç kolay bir hayatları yok. Onlara son derece iyi davranmanızı istiyorum millet. Her daim, her daim, her daim. Tamam mı? Hadi bakalım. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikliği.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydınlar millet. Kıbrıs'ın en şahane Türkçe pop müzik radyosunu dinliyorsunuz. Sloganımız Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve harcadığımız çabaların sonucu şu anda bu frekanstasınız. Şu anda burada bulunmanızı sağlayan bir etken daha var. Bendeniz Sabahların Efendisi. Yüz binlerce kişinin aynı anda beni dinliyor olmasının yaşatması gereken stresi gamsız karakterimle yeniyorum diyebilirim millet. bu arada ben burada Radyo Enerji mikrofonunda bir misyonla bulunuyorum. Amacım siz kaliteli birinci sınıf radyo dinleyicisine özellikle bak öncelikle sabah trafiğinin ağırlığını unutturmak ve evlerinde, iş yerlerinde dinleyen insanları hani eksik bilgileri varsa belki zaman zaman becerebilirsem tamamlamak. Ya millet hepimizin birbirimizden öğrenecek çok şeyi var. Ama Yüce Tanrı mikrofonu bana uzattı. Ben de bu şansı geri tepmeyeceğim millet. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'ni dinlemeye hoş geldiniz. İlk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba milletim. Günaydınlar diliyorum herkese. Burası Radyo Enerji. Ve bendeniz sabahların efendisi. Benim kıymetimi bilenler var, bilmeyenler var. En önemli kişi olan patron bilenler arasında. Bu benim şansım oldu. Beni yemeğe bile götürdü biliyor musunuz? Evet, ne? Çocuk menüsü, mocuk menüsü götürdü mü? Götürdü. Yemeğe götürdü diyorum size ya. Ama paranın ne önemi var Allah aşkına ya? Düşünceler daha önemli değil mi? Kaç para kazanıyorsun diye soruyorlar birçok dinleyicim. Yani neden insanlar başkalarının ne kadar para kazandığını bu kadar merak eder ki? Yani ne kadar kazanıyor olursam olayım. Yani sizin gibi bir tane pantolon, bir tane tişört giyiyorum. Sizin gittiğiniz aynı yerlere gidiyorum, aynı şeyleri yapıyorum. Yani o noktada paranın ne önemi kalıyor? Nasıl? Okey, iki kişilik spor otomobilimi izah edebilirim. Evet, yani bu konuşmanın ardından hemen değil başka bir gün. Lütfen önce bu konuştuklarımı bir unutalım. Sonra spor arabamı tekrar konuşuruz. Peki, seven varsa sevmeyen de var, bunu söyledim. O zaman merhaba fanatikler diyelim. Bazı bağımlı dinleyicilerim her gün bu performansa nasıl ulaştığımı soruyorlar. Küçük dostum kırılgan birey, kafasının içi bilgisizlik yüzünden cesaretleriyle ölmüş kişi. Eski bir Çin atasözü vardır, der ki işleyen göbek deliği pamuk tutmaz. Bakın benim hayattaki en önemli prensiplerimden bir tanesi çok zorunlu kalmadıkça frene basmam. Basmam. Ya tabii para kazanıyor olmamın da etkisi büyük bu konuda. Yani ters tarafımdan kalkıp maaşımı hatırlayınca birdenbire kendime geliyorum. Ya şimdi tabii sorabilirsiniz. Hani önceki anonsta paranın ve maddiyatın önemsizliğinden bahsediyordun diye sorabilirsiniz. Doğru önemsiz ama... Lanet olsun, nereye gidersen peşimden geliyor ya, lanet gibi bir şey. Ya şimdi bakın, bunu diğer sabah şovlarıyla karşılaştırmamanızı rica ediyorum, vakit kaybı. Hem söyleyin bana, yani birkaç bin lira kazanan bir DJ'yi mi dinlemeyi tercih edersiniz, yoksa benim gibi iyi kazanan muasır Medine seviyesinde maaşı olan biri mi? Ya çünkü adam bisikletinin lastiğini şişirmeye çalışırken ben yanından uzay makinesiyle geçiyorum. Öyle düşünün millet. Anlatabildim mi? Kim tutacak bu adamı Allah aşkına? İkinci saatin startını verdik millet. Kim benim sponsorum? Olympia Seaside. Ya çok güzel bir proje yaptılar ve bu proje içinde muhteşem imkanlar sunuyorlar. Birazcık vaktiniz varsa bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu hayalini hep kurduğunuz, hani denize sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya, işte o yaşam şimdi size özel muhteşem indirimli Olympia Seaside. Efsane bir yer yapmışlar millet. Tabii içinizden tamam da yani devir ekonomi devri, peşinatı faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli. Ha, geri kalanı ne olacak derseniz, tam 36 ay vade yapıyorlar millet. Peki ya faiz? O zaman sıkı tutunun, %0 faiz. Evet, yanlış duymadınız, faiz maiz yok, sıfır. Yani peşinat minicik, vade uzun, faiz yok. Üstüne bir de sıkı durun, hazır olun, %10 Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel bir indirim. Vallahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür benden söylemesi. Ben size telefon numarasını vereyim. Müsait olduğunuzda hemen arayın. Detaylı bilgileri oradan alın. 0539 111 90 90. Bir kez daha söylüyorum. 0539 111 90 90. Ama aramadan önce şu projeye bir göz atayım derseniz de www.olympiaconstruction.com sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz millet.
2: Unutulmayanlar enerjide.

0: Sakin ol.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999. Bike, always be with you. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank şubesine başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: NCY22.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar millet. Günaydınlar şahane ada. Nefis bir perşembe sabahındayız ve burası Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki en sevilen adamı sabahların efendisi. Ve bugün de dinleyiciler o özelliği olan günlerden bir tanesi. Senior Fitness günü. Bir gün ki spor yapmak için asla fazla yaşlı olmadığınızı hatırlamanız gerekiyor. Evet, uzmanlar diyor ki eğer her gün düzenli olarak spor yapmaya devam ederseniz bir kamyon size çarpıp öldürdüğünde sağlığınız son derece iyi durumda olacakmış. O gün. Zaman hayatlarımızın altından akıp gidiyor dinleyiciler. Ama siz bunu aldırmayın ha. Yoksa günleri sayana kadar hayatınızda başka bir şey yapmadığınızı fark edersiniz. Bakın, ben hayatı içinde sonsuz miktarda kek kalıbı olan bir yer gibi görüyorum. İnsanlar da hamur. Evet, herkes bir kalıbın içine düşüyor ve değişik bir şekil alıyor. Sonra da hayat hepimizi tek tek yiyip bitiriyor. En sevmediğim kısmı nasıl? Hayır, yemesi değil, dışarı çıkartması gerçekten. Ya sizlere hayatla ilgili bildiğim ve inandığım daha birçok şeyi anlatabilirim. Ancak sabah trafiğinde bunu isteyip istemediğinizden emin olamıyorum. Yani sabah yeni uyandığınız saatler ya. Bak, eğer çok uykusuzsanız veya uykunuzu alamadıysanız size şöyle bir öneride bulunacağım. Araba kullanıyorsanız ve trafik canavarının sizi ele geçirmeye başladığını ufaktan fark ettiyseniz hemen derin bir nefes almaya çalışın. Ciddiyim ha, ben hep öyle yaparım. Bir gün gelin de size eksik kaburgalarım arasından karaciğerimi dokundurtayım. Evet.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Garantisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleştir. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Kıbrıs sabahların efendisi yüzdeyiz canlı yayında, burası Radyo Enerji, hepiniz hoş geldiniz. Bu bizim bugünkü son anonsumuz. Evet, zaman bu kadar, nasıl derler, money talks. Ben hatırlar mısınız, geçen sene bir süre çalışamamıştım, sakatlığım vardı, ameliyat oldum filan ve tatile ihtiyacım vardı ama bir çeşit tatil gibi gördükleri için sakatlığımı o açıdan uzun kullanmakta zorlanmıştım. Geçen sene çok güzeldi ya. Bayağı bir iznim birikmişti. İtalya'ya gitmiştim millet. Evet, İtalya'da geçirdim zamanımın büyük bölümünü tatilde. Sizden biraz ayrı kaldık ama gelirken İtalyan salamı ve parmesan getirdim ben. Yedim ben onları. Kusura bakmayın ama çok güzeldi ya. Ya ben şeyi anlamıyorum. Bu yurt dışı tatili denen şeyi gerçekten neden bu kadar büyüttüklerini, beğendiklerini anlamıyorum. Yani bak, 7 gün otomobil kullandım, 38 derecede güneşlenip denize girdim ve 5000 euro harcadım. Oysaki tek isteğim Kıbrıs'ta evime 4 dakika mesafede sahilde bir çay içmekti ya. Anlatabiliyor muyum? Yani para da almıyor çay için sahildeki mekan. İtalya çok güzel bir yer bu arada ha. Yani bana göre Kıbrıs'tan güzel olduğunu iddia etmeyeceğim ama hani gidip de ay ne iğrenç yermiş İtalya deyip geri dönecek biri olduğunu düşünemiyorum. Tahmin etmiyorum. Ama açık söyleyeyim, aptal insanlar dünyanın her yerinde var biliyorsunuz. Bunu hatırlatmak zorundayım. Güzel bir tatilde otelde kalmıştık. Ya bir reklam izledim otelde. Gece geç saatte bir deterjan reklamıydı. Çok enteresan. Ailece roller coaster'a binmişler. Büyük bir roller coaster, hani böyle en umursamaz adamı da kusturacak cinsten. Ve anne baba roller coaster'ın bir yerinde iki çocukların da böyle sıkı durun ellerinde beşer top dondurma olan bir küllahla ya birincisi kim, hangi manyak çocuğunu 5 top dondurmayla roller coaster'a bindirir ya? Gözüne girecek ya. Neyse, reklamda anne babaya diyor ki eyvah yandık. Dondurmalar roller coaster ters döndüğünde çocukların üstüne başını rezil edecek. Yapma ya. Gerçekten mi? Ya ben içimden şey diyorum. Bravo teyzeciğim. Einstein'dan sonra dünyamıza yollanan en büyük nimetsin sen. Neyse, sonra hey diyor ve hatırlıyor. Çantasından bir kutu deterjan çıkartıyor roller coaster'da. Evet, çünkü bilirsiniz ne zaman nerede çamaşır yıkamak durumunda kalacağınızı bilemezsiniz. Her zaman tetikte olmanız lazım. Luna Park'a giderken çantasına kiloluk bir deterjan almış. Ya hadi tamam, bu bir reklam da. Ya ben yine de derim ki eğer İtalya'da bu deterjanı alanlar varsa aptallık dünyanın her yerine nüfuz etmiş derim ben. Hayırlısı olsun demek istiyorum. Ama otoyollar çok temiz ha. İnsanlar medeni, kurallara uyuyorlar. Mesela ne bileyim, geçen gün biri makas attı bana. Kaçayım derken mecburen başka birini taciz etmek zorunda kaldım. Burada ve trafikte küfür yedim. Onun siniriyle karımla kavga ettim ve karım gereksiz yere başkasına bağırdı. Şimdi ilk makas atan yüzünden ne bileyim ailece böyle antidepresanlık duruma düşmemeliyiz ya. Yapmayalım birbirimize bunu gerçekten millet. Yani barış içinde el ele gülümseyerek kırlarda koşmak, yaşamak bu kadar zor mu ya? Ya hayır, bakın ben buraya taşındım. Neden? Çünkü şehir hayatı bana çok zor geldi. Ha, size de zor geliyorsa bu ülke kocaman bir yer. Hepinize yer var millet. Ya üstelik en çirkin yerler büyük şehirler değil mi arkadaşlar ya? Ya ben öyle ya, İstanbul'da uzun yıllar boyunca kader mahkumuydum bildiğin. Yani günde 14 defa şey diyordum. Ya keşke Ayvalık'ta balıkçılık yaparak yaşasam diyordum. Sonra hemen şey aklıma geliyordu. Ege'de pek balık kalmadı. Yani bir de karıma her ay designer bir çanta satın almam gerekiyor. Evlilik anlaşmamızda yazıyor, cüzdanda yazıyor, küçük harflerle yazıyor. Yani böyle bilmenizi görmenizi istemezler ya. Pekala millet, sizlerle canlı yayında bir arada olmak çok güzel. Radyo Enerji burası. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ayrılmayın demek isterdim ama ben gidiyorum. Abi siz kalabilirsiniz, sorun yok. Yarın sabah tekrar burada olacağız. Son cümlemizi de söyleyelim. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sundu millet.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Siva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
4: Siva 22.
5: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: Duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

Duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Merve Özbey burada düzenlemesi. Emrah Karaduman imzası taşıyan ve paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Bir imkansız varlığı şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Blok 3 burada. Hit şarkısı Ne Yapıyorsun Mesela, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilirsiniz.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: Estiva 2.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Bilgiler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

şarkılara da yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin sevilen bestecilerinden biri Serdar Ortaç ve rock müziğin efsane ismi Teoman burada. Sevilen ciğitleri ne yapayım tabiatım böyle. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Türkçe listelerimizde yer bulan özel şarkılardan birini çok özel iki isimden dinleyeceksiniz. Baran Mengüç ve Selin ikilisi burada. Sevilen düetleri sana, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

yan şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı seslerinden biri Berkay burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Yas Tutarak'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit'le geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin güçlü seslerinden bir tanesi Deniz Seki burada. Son dönemde ön plana çıkan çalışmalarından biri Seni Bana Katsam'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv showroomlarında. Telefon 0533 866 1310.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi başladığı an itibariyle hepiniz hoş geldiniz. 23 Temmuz tarihler ve bugün de konuşacağımız keyifli konular, dinleyeceğimiz keyifli şarkılar bu frekansta, bu programda sizlerle.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Siva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
4: Siva 22.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken hafta sonu bir bakmışız, yine gelmiş Perşembe günündeyiz ve bu hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler, aktiviteler sizleri bekliyor. Detaylar, biletler, Gişe Kıbrıs'ta nerelerde hangi konserler, etkinlikler var, biletler ne kadar, nasıl alırız biletleri diyorsanız hepsinin çözümü, cevabı Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ediyorken keyifli konulardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir bilimsel araştırma yapılmış. Evcil kedilerin erkek sahipleriyle etkileşim sırasında daha sık ve daha uzun süre miyavladığı gözlemlenmiş. Araştırmacılar bunun olası nedenlerinden birinin erkeklerin kedilerle ortalama olarak daha az sözlü etkileşim kurması olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle kediler dikkat çekmek ve iletişimi sürdürmek için daha fazla sesli tepki veriyor olabilirmiş. Bu erkeklerin kedileri anlamadığı ya da tüm kedilerin aynı şekilde davrandığı anlamına gelmiyor. Kedilerin davranışları, karakterleri, yaşları, yaşam koşulları ve sahipleriyle kurdukları bağ gibi birçok etkene göre değişiklik gösteriyor tabii ki de. Peki sizce sizin kediniz evde en çok kiminle konuşuyor? Kadınlarla mı, erkeklerle mi? Gerçekten erkekleri kediler bile anlamıyor. Daha doğrusu erkekler herkese, her canlıya karşı aynı tutumu sergiliyor. O yüzden hanımlar canınızı sıkmayın. Kediler bile erkeklerle bazen anlaşamıyor.

en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 0. Zaya Coastal Club.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve sosyal medya hesaplarımızda çekilişimiz hala sürmekte. Sizleri bekliyoruz. İlk 5 videomuzda bir çekilişimiz var sosyal medya hesaplarımızda. Ve yapmanız gereken bu haftanın bir numarasını tahmin etmek. Yeni liste bu hafta sonu yayınlanıyor zaten. O yüzden bir numarayı tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Sonrasında Cyprus Express'ten harika bir hediye çeki sizlerin oluyor. Ve sonrasında Cyprus Express'ten indirimli bir şekilde çekinizi kullanarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Ve enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

meydana. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatin başındayız. 23 Temmuz tarihler Perşembe günündeyiz. Gün ortasında havanın da sıcaklıklarının artmış olduğu, fazlasıyla artmış olduğu, hatta ve hatta derecelerin neredeyse 51 dereceye kadar gösterdiği bir zaman dilimindeyiz. O yüzden sıcaklara dikkat edin. Enerji Keyfi'nde en sevdiğiniz Türkçe poplarla güne devam ediyoruz.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve Manifest'e geri döndük. Reklamların hemen ardından son zamanlarda yayınlamış oldukları Toz Pembe ile oldukça revaçta bu kız grubu. Ve şimdi Tarkan'la devam edeceğiz. Sonrasında sevdiğiniz şarkılar ardı ardına Enerji Keyfi bu frekansta devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyorken önüme çıkan ilginç bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Vücudumuz hakkında böyle gerçek gibi gelmeyen bilgiler. Hayatımız boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük üretirmişiz. Her göz kırpışımız gözlerimizi temizler ve korurmuş. Burnumuz binlerce farklı kokuyu hatırlayabilirmiş. Uyurken beynimiz kendini yeniden düzenlermiş. Kalbin kendi elektriğini üretebilirmiş. Kan damarlarımız dünyanın çevresini dolaşabilirmiş. Kalbimiz hayatımız boyunca yaklaşık 3 milyar kez atarmış. Beynimizdeki sinir bağlantıları her saniye değişirmiş. Bağırsaklarımızda ikinci bir beyin bulunurmuş. Karaciğerin kendini yeniden oluşturabilirmiş. Beyin acı hissetmez. Bu yüzden beyin ameliyatları bazı durumlarda hasta uyanıkken yapılabilirmiş. Bunlar böyle gerçek dışı gibi gelen vücudumuzun en ilginç bilgileriydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Enerji keyfi devam ediyor.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Derya Oğlu'nun Şımarık şarkısıyla enerjik bir açılış yaptık ve şimdi enerjiyi düşürmeden aksine tempoyu yükselterek devam ediyoruz.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sizleri çekilişimize davet ediyorum. Çünkü son bir gün kaldı çekilişimize katılmanız için. Serpus Express'ten bir hediye çeki sizlerin olacak. Detaylar sosyal medyamızda. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve gerçekten çok güzel etkinlikler, konserler, festivaller, tiyatrolar sizleri bekliyor. Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden bakıyorum ben. Hafta sonu da gelmiş çatmış. Bu hafta sonu birbirinden yıldız isim adamıza uğrayacak. Konserler, biletler, tarihler, zamanlar, mekanlar hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

0: %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: NCY2.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden haftanın son iş gününden kimilerine göre değişkenlik gösterse de devam ediyor olacağız. 13-16 arası sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında. Aveon,
0: Aveon sigorta. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: Ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
5: Şık.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Enerji. Sadece hit müzik.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: yarısı başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: Enciva 22.
2: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi, yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 5

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Kavuş.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: LCY22.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey düşünülmek. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: önce çekip gidip sonra dönedim.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Serdar Ortaç, 1 Ağustos.

kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Ya. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerjide.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.